0: 看到奥特曼。
1: 很多很多困难我们当不了职业运动员，但是我们对足球的热爱一分钟也没有停下来。
0: 希望以后在我们家乡啊，多多举办这种的足球比赛，为我们的国足出现我们的贡献。
2: 奥特曼，
0: 有点紧张。
3: 年少时的梦想并没有因为成长被时间吹散，只是通往梦想的道路与当初的想象有些不同。
4: Мен Олимпиада Турбияган кайтып келгенден кийин, мисалы Бэл болсун, ош коучлар болсун, мен кичик балдардын мал топ тапкерлерин көрүп, ашундан жакшы болгон балдарым бар экен, лекин эми мисалы мал топчулар эмесенге, махсус туган бир тренерлер жок экен деп шуну көрүп, ош балдарды махсус бир системалык тарбиялай, чоң-чоң мусабакаларда ойноп.
5: Жанда, голдонду жанда.
6: Дизлер.
7: 我妈去做嘛，就
8: 是。俺妈就是俺去做的。
9: 当然，妈做的挺好。嗯。
8: 俺妈，我们这个老乡妈呢。
7: 哎，我很亲切。
9: 俺咋都那个的？
0: 哎，来了，好了，来电了。
3: 阿迪丽江大学主修足球专业，毕业那年，他向其他几个小伙伴提议，在家乡办一家足球俱乐部。
4: Özümüz yetemeyen inşallah'a, özümüz oynayamayan müsabakalarını biz tebliğen balla oynaydıkken, şu ballanın oynayan müsabakalarını görsek özümüz bir kutu şok kalıyken biz.
3: Yü sen bu do, yal çıl bu şal. Nengol manzu tiyacen de, zinan şi zeyçong fey çi de çanfan.
1: Biz destepte bu, hem de bu çanfan köygen çığımızda hem de pek ayacalandık, hem ümitsizlendik. Hem de ümitsizlik iş nerede degen çağda bu meydanda hem de bekle konurup gitken. Lakin hem de bu çanfandan vazgeçip yak buldum bir koysak hem de kaçan bunda yakışık muhaf boğan çanlığına tapağlayımız, özümüz okumayımız hem de. Şuna tohta vazgeçmeyeli de birbirlep azdan kalıp bugünküde kalıp gelip geldik hem de.
3: 阿迪丽江的弟弟来看过后，觉得这事儿不靠谱。然而阿迪丽江却依然信心满满。这座小城从未有过室内足球俱乐部，他们把这里取名叫希望之星，因为对他们来说，有希望就有未来。
0: 好 ，OK 了。
3: 把球场建起来可以靠自给自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。
7: Anlaşmandık ve edemem dışkılaydık son dönemi. Bir gün dükkü asla koltuğa koltuğum asla. Of. Yine bu iş çıkan, yine bu iş çıkan. En bir işin konulaştığı arası bu yamuğu yıkıp duran. Anlaşmandık. Ha, tükkü işte balına meşgul başladı, toktu. Okulcu balığının beğenme özelinde bu.
3: 年轻人的忧愁就像下雨天，总会有天晴的时候。几个教练为了俱乐部的正常运营，需要去代课，需要打比赛赚钱，需要陪着球迷凑数踢球，甚至需要贡献出压箱底儿的足球装备。
0: 在教练离开了以后，第二天开始。
7: 感谢大哥送来的小子。
10: Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne?

0: 球场本身就是资源，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
1: 就你这个小鸽子，你就爬得上去了，
2: 根本没人。
3: 人爸妈，
2: 哎，爸妈干起来的。
4: 没有人。
5: 没有得的。
6: 教练开着跑车来
7: 了。爸，要什么？要什么？
8: 买什么？
9: 买这个。
10: 洋娃子直
0: 日子不轻松，脚步不能停。孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己，更重要的是他们看见了孩子们的未
11: 来。
12: Hazırca buludu, menin içi olsa tıxım yaxşılab şəraitini. Meyli meydanın süt olsun, mühit olsun, tazlıq işleri olsun, yak ul əslihələr olsun, əmin yaxşılab kış, əm də arzuyumuz var. Niyə
7: işim ya, Tiço?
13: Yəni, o şəhəm, çoğmək şəhəm, Tiço yandır.
7: Tiço hən ku ma?
13: Bu
11: ku. Şümə, bax ara.
14: Topçuluk hayatımız olsa biz top kırgızga vaktimizde yakışı adamların hani sevilik aldım ötke vaktimizde ait pek ayacalılarımız bu top kırgızga vaktimizde. Net skut işi de pek ayacalılık duygu gibi olmuz. Genç cevlilik sepirimizde olsa biz şu özümü terbiye atkan ballarının ki şu yitilip üst bitlişiğe biz şahit olumuz. Şunların doğru yolu gideklenmemiş ki Türk olabiliriz.
0: 阿迪丽江迎来了人生大事，他把新婚妻子带到了他们的俱乐部，未来他还想在这里见证他们的孩子一天天长大，这里充满了希望。
14: Hazır oylab baksam, ben küçük günüm başla, hazır kadar bir hoşçakalık açla, futbolda münasebetlik.
12: Bizden top koyan kızgınlığımız.Әйгіз ұстап қағыны ең. Чүнке футбол біздің Аллах қачан аятымыздың бір қысымы ұп болды.
7: Жиғи, бейші ең бау қа. Синжа!
0: 2024年八月，中国首届全民健身大赛西北赛区的足球比赛正在克拉玛依市进行。
15: 兄弟，这个是年农的嘛？这块当时火，当时搞包子时候，这个六号是火炬时节，七号、八号、十二号，就是他们是教师；十五号是银行干部；九号、十号、一号，他们是刚大学毕业待业青年。
0: 所有参加比赛的都不是职业球员，但场上队员的表现不逊于任何一场职业比赛。
16: 五人制足球男子组第三名陕西省代表队，第二名宁夏回族自治区代表队，第一名新疆维吾尔自治区喀什地区乐普湖县乐普湖。
0: 经过三天激烈的角逐，新疆喀什乐普湖县一支业余球队获得了五人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪崩到

0: 下半场队长被罚下，成为整场比赛的转折点。哦，
1: Emma top oynaganda qaid bo'yicha axloqlik asho kanat kalamiz ishlatib o'rinsiz ishni qat'iy qilmay emma dujang bo'lsa anda balonningga shu kayfiyat tashib etmasak bo'ldi mendan tunjimdan shikoyat tutum efslandim üzerimdeki şu dujanglik salohiyatimni dujanglik vazifamni ado qilmadim
2: Hey Müdafiye ben sıra koyunup durumda.
3: Cüret.
0: Jiang Su 队利用主场优势逼平新疆乐普湖。
2: 啊，这老弟，给你给你，请当心点啊！那，真的，哎，这根腿都没落的。Ögülüp şakiyetli mi vuruldu?
3: Doğru.
1: Sıbır meydan toxtudum. Hayatımda tüncü qaytımda qızıl kartına aş mənəkət müsafisiydim. Mən o meydanın üzərini düşənmək təşkil olduğum ki, hissiyatımın nazir tılıdan təsirləşib qatılıb biləndim. Bək yaxşılandım, bək pişəmən qaldım.
0: 没有了球队灵魂，队员又频繁受伤，新疆队面临着无人可用的绝境。
4: 来擦一下地啊！
2: 啊，是那边的，那边的吗？
3: 是吗？
2: 那边的，那边的，那边
3: 的。那不是给了三
2: 块？我今天去给三块，那么
3: 大。我今天
2: 去
3: 给三块，那么大，还出了三块，你那边的比人家
2: 多吗？是。要，你那边的，是吗？是吗？是吗？是吗？我今天没跑，没跑，没跑，没跑，没跑。好了好了，哎，你那边比人家多，现在。Ben bu sağlıkla bela oynayla. Ben bu sağlıkla bela oynayla valla. Yardım olsun. Kendin onu çıkıyorsun ama prezent ben bakımda kes.
3: Yana yana yana! Girip koy!
1: Siz kançı, tez kere, müsabıkaya ve kanda oynayan top. Niye oynayımız, niye misyan verilmez?
3: Valla, valla.
1: Niye uyan koyumuz bir yer değil mi?
2: Valla, valla. Eşim olmayla. Eşim olmayla.
1: Ay şu kişiyle sevdikten hemmeden o ruhuyla, hemmeden o şu... Ay şu netice olan o da iştiyak hemmesi kusursun değil mi?
2: Kanda kılıyoruz hemse. Bak be o gelip değişmeyeler.
1: Uyandık ustacılık koyusu buldu. Ustacılığa uyancılık ulaştık koyusu buldu. Biz niye uyan koyucu biz top oynayın neticemize konmayı da.
2: Baba baba o. Ona bunu yendin ki onu gelmeyle. Kuba kuba.
5: Elinin kaçma. Rahman canım yok.
6: Yine yerim de.
7: Hey. Juo Hao Yun. Jiao.
8: Bu top jumlaq nəsa utturuş degan bo'pturdi. Ussaq, uttusaq hammasimiz qayg'udimmi, xushallikdimmi tang bariman bo'lamiz.
2: Ha, qalqdan da yuzimizdagi taqdirni yuzimiz belgilaydigan vaqtda fursatni chim tutmasa qolmaydi. Kallanmışlar.
3: Kiler kadın bağlı yok kukmayımız bu ne kilerleyimiz ben kukmayım ben. Yani. Ters geldi. Çım oyna. La ben kukmayımız. Şimdi kız ya kukmayı etmeyi etmeyi etmeyi etmeyi etmeyi etmeyi etmeyi. Çım oyna ile bir tanemiz ne oldu bu.
2: Kıvır koysun. Kıvır
3: koysun.
0: 第三场他们必须赢，否则就要打道回府。队长乌布利阿西姆不再执着于个人表现，而是更多地承担起了组织者的角色，为新疆队赢下了小组最强的对手河南队。
3: Şinjiang!
9: Kaşın!

0: Bek belen kip kaldı bu top mu? Aldım ne çıkardım? Tipçilere fırsat bulmadı. Lekin ayağım bek belen geldi. Hep teptim. Hem mağatım bu nevet mağak yaptım diye.
1: Rıhman 抓住机会 以及漂亮的远射奠定了最终的胜局。 他们做到了，从上百支劲旅中闯出，站上全国季军的领奖台。这一刻，这支民间球队第一次被全中国看见。